0: Oboga koyo, paratio.
1: Ma tokero anawa.
0: Twa tokero na mutengwa kande tu.
1: Nawa. Kami mbile puri ro imba re pura tene njo Dr. Shimaingi ne ungano rukupo. Uja mbine puri ro riko kusha. Mesho murume nungu tuwa kaa pamwe do, ozomburo zengi. Mara nei, murume nungu iko ozombura, nchwa kaa ozombura mutu wa mombari nei. Mara nje murume nungu uto kukwa menji kumini nego kusha. Haye uta warume ndu wa serandu, wango warume ndu. Mara shanja mehiko uri iko vinambiri na. Usha mea kupura kusha, dokta etu rae kusha na manu murume nungu. Mena usha mbike ya pondo ndo yukuripura kusha, nga ino wango kupa waru kaindu waru e. Karume wa uru wa kunami wena usha kononji kumini no shinashi ihashiti kako kumiwange kashiko urito. Mara usho o shinashi mpika tuka anasho urije. Ombame nonjo shi kako mutima wange na viuri. Peri nawa.
0: Ok, papura rina korati yo.
1: Ok.
0: Oporati yo paka koyo. Operatio. One lohambo umwe imwe, ombari omuvyo oimwe, ombari one lohambo umwe oimwe, ombari omuvyo oimwe, ombari oine ondano, uhamo mbari pohamo ndatu komandero. Nje mupuro ni mbanjo ruwede ko mutengwa kande tuno ondoka ka ruwede ko ratio nga bo butuja ke na ndingu. Tumbewe muchiwa chimuno chinaka kuche kanaka kotoka ko veru kwa uya. Njoni nuinjo ufupiarika na uchatunga ya matu ya kuratha natu yetu. Tunye meko muimbi. Oparatio, paka kuyo? Emitharatio yengu na?
2: Alright. Niko kure kakiti.
0: Ndairi kukure maikurungitha?
2: Niko kumbaru wala. Niko nito wala. Ya, matu kukua.
0: Tuwa tokiru wana mute wakande tu?
2: Namba nyango kupuroka kuri wakimewisha. Mape ya ovenotele kave kamuna uje ukumwe. Pesha eiza ovanasheva injo tele kave kombo we. Ombeta ouzeu. Mbako nambo peshi kwa nipele kavate waliwa na jimbanwe kwa wishi kwa wishi.
0: Okwe wa pratina kwa ratio.
2: Right.
0: Opaka kuyo. Tu ya bonga nambo? Hello?
3: Watokerwa.
0: Batokerwa, tokerwa.
3: Batokerwa. Ni ya mbango kupura mbapo kuchaviri. Apo, unu muka endu, wakupo muka endu, muka endu chua kukwaeta bonga nda mukara. Pokupangahana mjo viraro, mjo vikuru, piheri.
0: Ndio Tua tokero?
4: Ya, ami niyangu kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Nandano. I can't have a good disease, but he was called a Tragapo and Bruno in a Bali name. Of which I see